Bekler sizi efendiler. Önünüzde titrer durur. Ama sakın çekinmeyin. Giyin yutun, giyin yutun, giyin yutun şapır şupur. Giyin efendiler, giyin. Bu iştahların sofra sizin. Doyuncaya, tıktırıncaya, patlayıncaya kadar yiyin.

Memleket ne şivar nesi yoksa hepsini verir, malını canını, umudunu düşünü, rahatını sağlığını, içinin bütün ateşini. Hadi hadi yuvarlayın, düşünmeyin, haram mıdır helal mi? Yiyin efendiler, yiyin, bu iştahların sofra sizin. Doyuncaya, tıksırıncaya, patlayıncaya kadar yiyin.

bu nazlı beylerindir ne varsa ortalıkta. Soy, saf, onur, düğün, oyun, konak, saray, caka. Hepsi sizin efendiler. Konakta, sarayda, gelinde, alayda. Hepsi sizin, hepsi sizin. Hem hazır hop kolayca. Yiyin efendiler, yiyin. Bu iştahların sofra sizin. Doyuncaya, tıksırıncaya, patlayıncaya kadar yiyin.